kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

yaşlarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

seninle yapamıyorum bir tanem, elimde değil istesem de istesen de yapamıyorum. Ve sana dokunmak gelmiyor içimden, aşk sözlerin batıyor. Sarılsan da yalvarsan da seni duyamıyorum.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden, sen tanı beni içinden.

yapıyorsak hükümet. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gece neden sor. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: bitti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Alpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 11 Eylül Cuma sabahındayız. Sabah haberleri başladı. Sevdiğiniz şarkılar çıktığında biliyorum radyolarınızın sesini biraz daha açıyorsunuz. 90'lı yıllara damga vurmuş bir Serdar Ortaç şarkısı ancak Fulde Nuras sesiyle geliyor. Ve biraz sonra da bakalım günün ve yaklaşan hafta sonunun hava durumu nasıl olacak, detaylar az sonra. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımır lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Bol güneş, hava sıcak olacak bugün. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul 28, Tekirdağ 27, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece olacak. Hafta sonu da yine bol güneşli, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bizleri bekliyor olacak. Artık yazın son günleri diyebiliriz. Eylül'ün ilk yarısını, ilk üçte birlik kısmını geride bıraktık. Yavaş yavaş önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla beraber de tatil sezonu yavaş yavaş sona erecektir. Yakın yerde olanlar hafta sonu gelip gitmeye devam edecekler yazlıklarına. Ama artık sonbahar geliyor. Bu son yaz günlerinin tadını çıkarın.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Fenerbahçe akşam saç başı oldurdu. Aslında karşılaşmaya da güçlü ve dirençli başlamıştı. Ama UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Kadıköy'de Roma ile karşı karşıya geldiğinde maçta kaçırdığı goller saç başı yoldurdu. 1-0 geride kapattı ilk yarıyı. İkinci yarının başında bulduğu golle sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı Sarı Lacivertler. Özellikle ikinci yarıda kaçırdığı goller gerçekten taraftara saç başı yoldurdu. Sadece bu kadar da değil tabii, maçın ardından böyle hızlı hızlı yaşanan olaylar da geceye damgasını vurdu.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14 10
0: Küpe FM reklam.

Dün akşam her şey çok hızlı başladı, çok hızlı oldu. Aslında İsmail Kartal Fenerbahçe tarihine geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dün akşam Roma ile 1-1 berabere kalırken İsmail Kartal sarı lacivertlerin başında Şampiyonlar Ligi ana aşamasında puan alan ilk Türk teknik direktör oldu. Ama bu yetmedi. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Bir daha geri, asla geri dönmemek kaydıyla diye de bir cümle sarf etti. İsmail Kartal'ın kulağına bir takım söylentiler gitmiş. İşte yeni teknik direktör arayışları var ve destek görmüyorum gibi düşünceyle dünkü 1-1'lik karşılaşmanın ardından istifa ettiğini duyurdu basın toplantısında. Ve hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. İsmail Kartal görevinin başındadır diye, büyük stres altında olduğu için böyle bir karar aldığını açıkladı. Tabii dün akşam karşılaşmanın sonunda, karşılaşma anında İsmail Kartal'a bir su şişesi fırlatılması da tüm bu olayları tetikleyen unsurlardan bir tanesiydi.

Sabah haberleri devam ediyor. Günaydın bir kez daha. Programa başlarken hava durumunu aktardıktan sonra artık yazın son demleri, keyfini çıkarın dedik ama şimdi önümüze gelen yeni bir istatistik aslında hiç de iç açıcı bir durumda olmadığımızı gösteriyor. Pahalılıktan tatil yapamadığımızı ortaya koyuyor. Hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar tatilden uzak kalmışlar, tatil yüzü görmüyor. 2024'te nüfusun %87'si ekonomik sebepler yüzünden tatile çıkamazken bu yıl bu oran %91'e çıktı. Yani her 8 kişiden, her 10 kişiden 8'i ayağını bugün bu yaz suya sokamadı.

0: Süper FM reklam.
1: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da. Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Senler içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Güzel

Sabahın enerjisi radyolarınızdan sizlere ulaşıyor bu güzel şarkılar aracılığıyla. Yeni saatimize Kutsi'nin bu şarkısıyla ulaşalım. Sabah haberleri devam ediyor yeni saatimizin başında. Hava durumunu hem bugün hem de yaklaşan hafta sonu Trakya'da hava nasıl olacak bir kez daha aktaracağız. Sonrasında da gündemde öne çıkan haber başlıklarını aktarmayı sürdüreceğiz. Küpe FM burası Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Günaydın Trakya.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
8: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

sabah haberlerinden günaydın bir kez daha. Nev yoğun bakıma kaldırılmış, hastanedeymiş. Bir son dakika gelişmesi olarak aktaralım sizlere. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Bilincinin de açık olduğu bildiriliyor.

0: Süper FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
7: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
8: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Milli futbolcu imza için gün sayıyor. İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'le 2032 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Arda Güler'in maaşında ciddi bir artış yapılacağı bildiriliyor. Kulüp yönetimiyle arasında tam bir anlaşma olduğu söyleniyor. Ve Arda Güler hem İspanyol taraftarları hem bizleri böyle merak içerisinde her çıktığı karşılaşmada gözlerimizin ona çevrilmesine sebep oluyor. Milli yıldızımız şimdi 6 yıllık sözleşme için imza atmak için gün sayıyor Real Madrid'le.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinde bir haftayı daha bitiriyoruz. Hafta sonunuzun güzel geçmesini diliyorum şimdiden. Hafta sonu da her gün olduğu gibi, hafta içinde olduğu gibi Küpe FM'in Instagram hesabından hem son dakika haberlerini hem de eğlenceli içerikleri sizlere iletiyor olacağız. Binlerce insan Küpe FM Instagram hesabında buluşuyor, yorumlarda meseleyi tartışıyorlar, beğeniyorlar, kalp gönderiyorlar, birbirlerine gönderiyorlar. Çok beğendikleri içerikleri, bunlardan biri de siz neden olmayasınız, bize şevk veriyor, çalışma azmi veriyor. Eğer takip etmiyorsanız hemen şimdi bir takibinizi alırız. Birazdan haberler, haberlerin ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle Cuma gününün geri kalan bölümünde sizlere eşlik etmeye başlayacak. Görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasını

0: Mehmet Aksoy, 450 çiftçi ailesinin kavun üretimi yaptığını, yaklaşık 3000 dekar alanda 5200 ton kavun üretildiğini ifade etti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertlilerin istifa eden teknik direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 60 kuruş, 1 euro 56 lira 48 kuruş, gram altın 6.775 liradan, çeyrek altın 12.102 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Güzel gününden hepinize merhaba. Şehrin üzerine doğan güneşle birlikte mikrofon başındayız. Haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya, hafta sonunun neşesini şimdiden yakalamaya hazırız. İzmir Söke ve Gören'de 3 gün üst üste verdiği konserlerle binlerce müzikseverlerle buluşan Fiyakalı albümünün yayınlanmasının ardından konserleriyle Türkiye'yi dolaşmaya devam eden, fotoğraf çektirmek isteyen minik bir kız çocuğunu yanına alan ve küçük hayranının "seni gerçek sanmıyordum" demesi üzerine gülen Emircan İrek ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
0: Küpe FM Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Önümüzde harika bir gün, çaylar, kahveler taze. Önümüzdeki saatler boyunca en güzel şarkılar, günün öne çıkan müzik haberleriyle güne enerjik bir başlangıç yaptık. Sürprizlerle dolu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Arka arkaya çıkardığı hit şarkılarla müzik dünyasını adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan, konserlerine gösterilen yoğun ilgiyle de dikkat çeken, Azerbaycan konserinin duyurulmasının ardından bile biletlerin %70'i ilk 3 günde satılırken, Avrupa turnesindeki konserlerin toplam biletlerinin de %60'ı şimdiden tükenen Blok 3 radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

11 Eylül Cuma gününde yine aynı frekansta aynı içtenlikle buluştuk, bir haftayı daha geride bırakırken Cuma günün o kendine has huzurunu ve dinginliğini birlikte paylaşıyoruz. 2,5 yıldır yazdığı notlarını bir araya getirdiği Velhasıl Kelam'ı yayımlayan 5 Kasım 2023'te başlayıp 24 Mayıs 2026'da noktalanan 70'ten fazla yazı, sahne hayatının kulisinden gündelik hayatın absürtlerine, çocukluk anlarından sosyal medya çağının hallerine uzanan bir hafta sonu sohbeti keyfi yaşatan Ayşe Gül Aldinç'le şimdi nostalji zamanı.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenleme kapsamında 25.099 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının hesaplarına yaklaşık 217 milyon lira yatırılacağını bildirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de CHP'den ayrılan 3 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Yeni dağılımla birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Edirne'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı. Sürücüye 230 bin lira idari para cezası uygulandı. ABD Başkanı Donald Trump önceki tahmininin aksine İran'la savaşın 3 Kasım'da Kongre ara seçim

0: Hava durumu.
1: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Dışarıda tatlı bir Eylül serinliği, radyolarınızdaysa içinizi ısıtacak melodiler var. Trafikte olanlara kolaylıklar, güne yeni uyananlara kocaman bir günaydın diliyoruz. Çayınızdan bir yudum alın ve koltuğunuza yaslanın. Önümüzdeki saat boyunca güzel müziklerle yanınızdayız. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında verdiği konserlerle yaklaşık 50 bin kişiye seslenen, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği konserlerle geniş kitlere ulaşan, konser maratonu hız kesmeden devam eden 16 Ekim'de Vade İstanbul'da sevenleriyle buluşacak Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Mert Demir bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın son iş gününde yine direksiyon başındaki ve güne erken başlayan dinleyicilerimizle birlikteyiz. Hafta sonu tatiline sadece saatler kaldı. Yoldaki yoğunluğu dert etmeyin. Trafiği çekilir kılacak en hit şarkılar ve güne dair en taze müzik gelişmelerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Elektrik projesiyle Türkiye turnesine çıkan bu özel turneyle bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjili bir boyuta taşıyacak ve bu gece Ankara'da İşnelik'te başlayacak olan turnenin ardından Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep'te devam edecek. 24 Ekim gecesi de İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta binlerce müzikseverlerle buluşacak Türk rock müziğinin en özgün ve en cesur isimlerinden Hayko Cepkin bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545-740-1055.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212-993-1294. Çeri.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Haftanın son mesaisi için geri sayım başladı. Önümüzde birkaç saatlik bir mücadele var. Ardından hafta sonu bizi bekliyor. Trafikteyseniz sakin olun. Korna sesleri arasında bizim müziğimiz size biraz nefes olsun. İşteyseniz kolay gelsin. Evdeyseniz de bugünün keyfini çıkarın. Geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı Ölmem Ölemem'le büyük ilgi gören YouTube trendler listesinde bir numaraya yükselerek zirvenin sahibi olan Türk pop müziğinin özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Tüm dinleyicilerimize harika bir öğle saatinden merhaba. Tarihlerimiz Cuma günü, saatlerimizi öğle iyi gösterirken tempoyu biraz daha arttırıyoruz. Günün yarısını geride bıraktık. Hafta sonunun enerjisi şimdiden tüm şehri sarmış durumda. İster işte öğle molasında olun, ister yolda direksiyon başında. En hit şarkılar ve güne neşe katacak melodilerle öğle kuşağında yanınızdayız. Radyolarınızın sesini biraz daha açın, hafta sonu moduna şimdiden giriş yapıyoruz. İstanbul'da dev konser için sahneye çıkmaya hazırlanan 30 Ekim'de İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak, yıl boyunca yayınladığı çalışmalarla adından söz ettiren yüksek enerjili performansları ve etkileyici sahne şovlarıyla İstanbul'da büyük bir geceye hazırlanan 2026'nın en üretken isimlerinden Motive Radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tünaydın, mutlu cumalar. Haftanın en keyifli öğle saatlerinde günün tatlı bir molasında yine aynı frekansta buluştuk. Çalışanlar için güzel bir dinlenme anı, güne devam edenler içinse harika bir enerji deposu. Günün yoğunluğuna kısa bir es verin, çayınız veya kahvenizi yudumlarken bırakın ritmi biz ayarlayalım. Önümüzdeki saatler boyunca içinizi ısıtacak en güzel şarkılarla yanınızdayız. Bir sebebi var, kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra, geçemem senden, bana sorma ve gördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkıları. Geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem ekibinin biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlattığı parçası Eyvallah, şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küp FM frekanslarında buluşalım. Saatin kapanışına ise 1985'te Mersin'de doğan ve aslında eğitimini diş hekimliği üzerine tamamlayan, gerçek adı Fatih Karaca olan, sizlerin bildiği sahne adıyla Mabel Matiz'le hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Küpe FM Reklam.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenleme kapsamında 25.099 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının hesaplarına yaklaşık 217 milyon lira yatırılacağını bildirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de CHP'den ayrılan 3 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Yeni dağılımla birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Edirne'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı. Sürücüye 230 bin lira idari para cezası uygulandı. ABD Başkanı Donald Trump önceki tahmininin aksine İran'la savaşın 3 Kasım'da Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini söyledi.
2: Spor.
3: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dušan Vlahović'e bir maç men cezası verdi. Fenerbahçe Kulübü Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 60 kuruş, 1 euro 56 lira 48 kuruş, gram altın 6.775 liradan, çeyrek altın 12.102 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: PFM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Küpe FM reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. CHP'den istifa eden Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da aralarında olduğu 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Çorlu'da coğrafi işaretli Seymen Kavunu'nun hasadına başlandı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, 450 çiftçi ailesinin kavun üretimi yaptığını, yaklaşık 3000 dekar alanda 5200 ton kavun üretildiğini ifade etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli

İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: etti. Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye yaz sıcaklarına veda ediyor. Önümüzdeki hafta hava şartlarının yurt genelinde değişmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının bugün ve hafta sonu 29-30 derece seviyelerinde seyredeceği bildirildi. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Ayrıca kentteki tüm okullarda dedektör de bulunacak. Şoförler ve otomobilciler esnaf odasında APP plaka değişimi için istenen 150 liralık hizmet bedeli yargıya taşındı. Mahkeme iki görevliye 5'er ay hapis cezası verdi. Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirtti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal arasında istifanın ardından görüşme gerçekleşti. Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. Ancak Sarı Lacivertliler'deki teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenen Kartal bugün 12'deki idmana çıkmadı. Yunan ekibi Olympiakos, Mauro Icardi'yi gündemine aldı ve golcü isimle transfer görüşmelerine başladı. Icardi'nin Olympiakos'tan en az 2 yıl sözleşme talep ettiği belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 60 kuruş, 1 euro 56 lira 48 kuruş, gram altın 6.775 liradan, çeyrek altın 12.102 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 11 Eylül Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Çok sevdiğimiz Zor isimli şarkısıyla tanıdığımız şarkıcı Nef maalesef yoğun bakımda. Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda olan Nef'e Allah'tan şifa diliyoruz. Umarız bir an önce sağlığına kavuşur.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Spotify Türkiye'de 2026 yazı boyunca en çok dinlenen şarkılar açıklandı. Listenin bir numarasında Ajda Pekkan'la Manifest'in birlikte seslendirdiği Hileli şarkısı bulunuyor. Yaz aylarının verileri Türkçe pop ve rap parçalarının dinleyici ilgisinde ağırlığını koruduğunu gösteriyor. Listenin ikinci sırasında Blok 3'ün Sebebi Var adlı parçası yer aldı. Manifest'in Toz Pembe şarkısı 3. sıraya yerleşirken Blok 3 Kayıp Kalp'le 4. Pozi ile birlikte seslendirdiği Çok Güzel Gülüyorsun'la 5. oldu. Böylece ilk 5'in tamamı yaz boyunca listelerde en çok dolaşan iki ismin Blok 3 ile Manifest'in parçalarında

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.
0: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Nura müzik kariyerindeki 3. single çalışması PES'le müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Şarkının klibi de YouTube Trendler listesine girmeyi başardı.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
6: Küpe

arka arkaya çıkardığı hit şarkılarla müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan Blok 3, konserlerine gösterilen yoğun ilgiyle de dikkat çekiyor. Azerbaycan konserinin duyurulmasının ardından biletlerin %70'i ilk 3 günde satılırken Avrupa turnesindeki konserlerin toplam biletlerinin %60'ı şimdiden tükendi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

dünya. Haftanın son eve dönüş yolculuğu diyoruz ve haftanın son iş günü geride kalırken Türk pop müziğinin en iyileri radyonuzda Ayşe Hatun'un Al var sırada, bu kez Katakulli bizlerle.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-725-4444 irmethospital.com.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Bu güzel sonbahar akşamına ilerlerken sırada Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman'ı bir araya getiren iki yabancı Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Ayrıca kentteki tüm okullarda dedektör de bulunacak. Türkiye yaz sıcaklarına veda ediyor. Önümüzdeki hafta hava şartlarının yurt genelinde değişmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının bugün ve hafta sonu 29-30 derece seviyelerinde seyredeceği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenleme kapsamında 25.099 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının hesaplarına yaklaşık 217 milyon lira yatırılacağını bildirdi. Şoförler ve otomobilciler esnaf odasında APP plaka değişimi için istenen 150 liralık hizmet bedeli yargıya taşındı. Mahkeme iki görevliye 5'er ay hapis cezası verdi. Çorlu'da coğrafi işaretli Seymen Kavunu'nun hasadına başlandı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, 450 çiftçi ailesinin kavun üretimi yaptığını, yaklaşık 3000 dekar alanda 5200 ton kavun üretildiğini ifade etti.
2: Spor.
3: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dušan Vlahović'e bir maç men cezası verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal arasında istifanın ardından görüşme gerçekleşti. Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. Ancak Sarı Lacivertliler'deki teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenen Kartal bugün 12'deki idmana çıkmadı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 60 kuruş, 1 euro 56 lira 48 kuruş, gram altın 6.775 liradan, çeyrek altın 12.102 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Haftanın son iş günü geride kalırken haftanın son eve dönüş keyfinde sırada bu kez sevgili Gülşen bize eşlik ediyor. İtaat Yok şarkısı radyonuzda. Keyifli dakikalar herkese.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında

0: Volkswagen.com.tr'de.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası. Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Küpe FM Reklam.

0: Buyurun Faruk.
1: Bir reklam.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
7: Chery.
8: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Küpe FM reklam.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da. Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de Mabel Matiz zamanı umrum dışı radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. 11 Eylül 2026 Cuma akşamında beraberdik. Mehmet Ali Ayanoğlu ben. Tekrar buluşacağız. Hafta sonunda da beraberiz biliyorsunuz. Keyifli hafta sonları, güzel bir cuma akşamı diliyorum sizlere. Şimdilik hoşça kalın.

0: ben seni.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Ve işte kutlu ve mutlu cuma ve işte geldik cumaya. Haftanın son iş günü. İnşallah herkes için güzel geçmiştir hafta. Geçmediyse de önümüzdeki haftaya bakarız. Hafta sonu tatil yapacaksak ne yapacağız? Kafamızı hafta sonunda şöyle bir toparlayacağız. Her şey her zaman tam istediğimiz zaman olmayabiliyor ama sonrasında oluyor. İyi ki yarınlar var. Umutlar hep yarınlarımızda. Ne demiş Nietzsche? Umut en son ölürmüş. Aman hiç ölmesin diyorum ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

Işın Karaca'dan bir mandalinalar dinleyelim mi? Kışta yaklaşıyor ya, mandalina mevsimi gelecek. Bu arada geçen gün konserinden sonra eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia Karaca ile fotoğrafını paylaşmış. Yazarken de şöyle yazmışlar. Işın Karaca 53, konserinden sonra eşi Can Yapıcıoğlu 34 parantez içinde ve kızı Mia Karaca 15'te fotoğraflarını paylaştı. Yani burada Işın Karaca'nın 53 yaşında olması, eşinin 34 yaşında olmasını tabii ki baskılayarak vermek amaçları, bir kez daha hatırlatmak, biliyorsunuz görevleri, mecburen kızın yaşında yazmışlar. Halbuki ne alaka, seven seviyor birbirini, ister 15 olsun ister 25 yaş olsun. Ne güzel, mutluluklar diyorum ve işte mandalinalarla devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Şımarık'la devam edelim. Sevdiğim şarkılardan bir tanesi oldu son zamanlarda. Bülent Ersoy konserlerinde playback yapmaya başlamış, biliyor musunuz? Mesela Yıldız Tilbe yine sahnede çılgın danslarıyla sevenlerini coşturdu diye haber vardı. Artık Yıldız Tilbe'nin çılgın dansları haber değeri taşımıyor. Çünkü hep aynı şey yapıyor sahnede. Ama Bülent Ersoy'un artık konserlerinde playback yapmaya başlaması ciddi anlamda haber değeri taşıyor. Çünkü bu yaşına kadar ortalığı inletmeye devam etti. Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç duydu. Bugüne kadar canlı okuduğuna değer diyorum. Hiç okumadan sahneye çıkanlar, konserler verenler var yani. Derya Uluğ'la Şımarık'la devam ediyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Süper FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Murat Dalkılıç 40 yılda bir gibisin diyecek. Bu arada 13 kez burun ameliyatı oldu. Yine olacakmış biliyorsunuz. Aslında hiç şans vermemişti doktor. Beni karşısına aldı. Murat'cığım ne meslek yapacaksın diye sordu diyor. Tabii iş hayatında da sektelere uğradı. Konserlere yapacağı birçok işler. Bu konuda bayağı bir sıkıntılı süreç yaşıyor. Bazen işte insanın başına geldi mi geliyor ya aksilikler. O durumda inşallah en yakın zamanda sağlığına ve burnuna da istediği şekilde kavuşur diyorum. Murat Dalkılıç'la o güzel şarkısıyla neyle devam ediyoruz? 40 yılda bir gibisinle.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Blok 3 ve sebebi var sırada. Geçen gün sosyal medya ile ilgili gördüğüm bir şey beni çok güldürdü. Sosyal medyada tanıştığı biriyle iletişim kuran kadınlar erkeklerin katil olmasından korkuyorlarmış. Erkeklerse kadınların şişman olmasından. Bakın ne kadar ilginç değil mi? Yine ortada inanılmaz bir şekilcilik söz konusu. Maalesef kadınlara bakış açısında kadınlar yine ne yapsınlar? Maalesef yaşanan olaylardan dolayı, okunanlardan, izlenenlerden, bununla ilgili filmlerden, belgesellerden dolayı haliyle aman bir şey olur mu falan diye düşünüyorlar. Tabii bu herkesin kendi tasarrufunda ama görüp de tanışmak, hatta bence eskilere dönüp birilerinin tanıdığı aracılığıyla görücü usulü tanışmak ilerleyen zamanda çok daha iyi olacak gibime geliyor dedikten sonra söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Umurum dışı diyecek şimdi Mabel Matiz. Psikoloji ne diyor biliyor musunuz? Gerçek iç huzur, dış onaya muhtaçlıktan kurtulmak ve kendi değerini başkaları tarafından anlaşılmaktan veya takdir edilmekten bağımsız olarak var edebilmek. Şimdilerdeki sosyal medya durumlarını falan düşünürsek ne kadar uzağız bundan. Herkeste bir beğenilme arzusu, çılgınca hem de ne bileyim işte, hatta beğenilmeyenlerin gizlice böyle takipçiler alıp, ki gizliliği de kalmadı onun, hepsi ortada, beğeniliyormuş gibi göstermeye çalışması falan kendini, bilmiyorum. Bu sosyal medyadan sonra tabii ki bir takım şeylerin bu kadar ilerlemesinden sonra olaylar daha tuhaflaştı. İnsanların psikolojisi zaten yaşam içerisinde bozulabiliyordu. Şimdi daha da bir bozulabiliyor dedikten sonra sözü tabii ki müziğe bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4

0: Parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Oğuzhan Koç'la bittiyle devam edelim. Bir de biten ne oldu son yıllarda? Güzellik yarışmaları kendi halinde yapılıyor. Geçen gün söyledim, çok da güzel bir kız seçilmiş. Türkiye güzeli. Gidiyor bizi başka yarışmalarda, yani dünyadaki yarışmalarda falan temsil ediyor. Ve Miss World yolculuğunu Top 40'ta tamamladım diye açıklama yapmış. Yani sonuç olarak herhalde 40 kişi falan katıldı zaten. Tahminen 40 kişi içerisine girmiş. Olabilir. Bir de böyle yarışmalar da bazen biliyorsunuz yani bir takım şeyler olabiliyor. Yani torpiller oluyor, bir şeyler oluyor falan diyelim, ama kızımız da gayet güzelmiş. Neyse ki haberini görmesek zaten yarışmalardan haberdar olmayacağız. Artık öyle bir dönemde izledikten sonra her zamanki gibi kulaklarımıza güzel bir müzik sunuyorum efendim şimdi.

0: Alp FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Simge ile devam edelim. Geçen gün konseri için hazırlandığını söylüyordu. Çok heyecanlıyım, kimler görüyor diye. Beni öksürürken görmüşsünüz, merak etmişsiniz. Çok hastayım, 10 gündür geçmedi ama yarına zımba gibi sahnemi yapacağım. Beni bilirsiniz, ben eğilsem bile devrilmem demiş. Vallahi çok harika bir söz. Hepimiz böyle olalım her daim. Sizi seviyorum demiş. Vadide yıldızların altında sizi bekliyorum demiş. Çok da güzel bir konser olmuş, haberlerini aldık dedikten sonra Simge ile devam ediyoruz efendim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik programın sonuna. Hafta sonunda tekrar görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Süper FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yıllardır kullanılan fiziksel SIM kart dönemi sona yaklaşıyor. Google, Apple ve Samsung'un attığı adımlarla eSIM teknolojisi artık yeni standart haline geliyor. Mobil iletişim dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Google'ın Amerikan pazarında satışa sunacağı Pixel 10 serisinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermesi fiziksel SIM kartların sonunun yaklaştığını gösteriyor. Benzer şekilde Apple'da iPhone 17 serisinde tamamen eSIM'e geçerek bu dönüşümü küresel ölçekte hızlandırdı. İlk eSIM kart 1991 yılında Almanya tarafından üretildiğinde neredeyse kredi kartı büyüklüğündeydi. Ardından 1996'da mini SIM, 2010'da mikro SIM, 2012'de ise nano SIM modelleri hayatımıza girdi. 10 yılı aşkın süredir standart olarak kullanılan nano SIM'lerin yerini şimdi dijital eSIM teknolojisi alıyor. Apple'ın bu alana yönelmesi fiziksel kart döneminin kapanmak üzere olduğunun en net göstergesi kabul ediliyor. Apple, SIM kart yuvalarını tamamen kaldırmasa da eSIM'i cihazlarının merkezine yerleştiriyor. Sadece Apple değil, Samsung ve Google gibi üreticiler de yeni modellerinde bu teknolojiyi destekliyor. Ancak dünya genelinde hala birçok bölgede geleneksel SIM kartlar kullanılmaya devam ediyor. 2024 sonunda dünya genelinde 1.3 milyar eSIM kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3.1 milyara ulaşması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerim inançlarımın aynısı, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda baksın. Geri

0: Allah'ım. Allah'ım.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 2.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar üzüldüm ki hangi